0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Reklam Kazancı ki berdevam, mamalı ki xera, nasandini ki başı kalakantan lay emeye. Bu dürüst kirdin u blau kirdin u reklamakantan la kanali Spedo Sped FM peywendi bkan bamjmara 0571-940-9999 0550-423-11-11